Oye. You know what? La-di-da-di. La-di-da-di. La-di. La-di. You know what? Yo, peep this. La-di-da-di. We like the...